0: Ateşvan'ın burcu. Aslında hiç şeyden direkt manas kalsın yaptıdayım. Araba çanı tanıca bile esas kılık nasıl açar, bu ne kendi yeteriyle karışın.
1: Atha Vardaha. Pradhanamantri Narendra Modi adya Odisha Pashchima Bangayoho Pravase Bhavishyati. Odisha yaha Mayurbhanja Mandale Rashtra.

Yaşamımın başkanlık ettiği ilk sanırı hayatta sen sanıp avarit karakam bana öncün. Cuma kentime mutluş nas forma nafkaşo bana grafi nas forma son bana bakımı deyip ate sanırı. Asutçi yok sanırı. Cuma tatan sanırı. Bu da Govind Nayan'ın sorun.